Şu gün 2026 yılın 13. avgustu penşenbe. Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, halkara vaqt boyunca saat 8. Salam hormatly dinleyijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowatdaky sanyna başlaýas. Goý ölçümde 16 metr 17730 kHz ýygyrlyklardan gytgy tolkundan gün eferde dikkatiňizi höderleýäs. Gün eferden berilýän goý ölçümde Aşgabat wagty bilen saat 7-den 7.30 çenli çanak anten arkalı Türk saat 3A'dan 11.990 yıllıklardan vertikal polarizasyadan kaytadan dinlap bilirdiniz. Hormatlı dinleyiciler, koyu ölçümüzün bu unku tanınına daşarı yurt havarlarını Türk dünyasının tanımal şahsiyetleri adlı tapkırlayın gepleşimizi ve aydım sağları dikkatinize yetirir. Koyu ölçüm bu unku tanı tayarlan ve alıp bariyan Murat Toylu teknik işgarımız.

bildirdi. Edirleşler inni şu ve beylik havarların dolu mazmununu dikkatinize getiriyaz. Pakistan'a değişli havar çeşmeleri Amerika'nın Birleşik Ştatları bilen İran'ın hücumlarının betedilmeyi boyunca 60 gün mühletli ilalışığı uzaltmak var adı düşünşündüğünü havar veriyar. Amerika'nın Birleşik Ştatları bu İran, Pakistan'ın tevellaçılık etmeğine kazanılan 60 gün mühletli hücumları betetmek hakkındaki ilalışığı ince ilalaştılar. Pakistan'ın hükümetine yakın çeşmeler çar havarına bar olan ilalışığı 1. Ağustos'ta kutarayanlığını beyan ettiler. Tevellaçılar olan yakın katnaşıkta olan çeşme, iki taraf hem tevellaçılara ilalışığın mühletini uzatmak için razıylık bildirdiler dedi. Adı bir çeşme, emma iki taraf hem mühleti karara gelme için ara katnaşığı devam ettiriyorlar deyip sözünün üstünü yetirdi. İsrail harbi güçleri Livan'ın gün ortasına hücum ettiler. Korunmak ministri olsa İsrail'in ıyda çekilmeyecektiğini aitti. İsrail'in korunmak ministri İsrail Kas, İsrail'in harbi güçlerinin Livan'ın, Suriye'nin ve Gaza'nın basılıp alınan yerlerine kalacaktığını açıkçan beyan etti. İsrail'in Livan'ın gün ortasına kuran hava hücumlarına olsa köp sanlı adam yaralandı. Hücumların İsrail'in Livan'ın teritoriyasından tapkırlayın çekilmeyi göz önüne tutuyan, Beyrut ile İsrail'in arasında kol çekilen ilalışığı bozmağını devam ettiriyanlığını delillendiriyen son kuvakadır. Halkara cemiyetçiliğinin İsrail'e batılıp alınan yerlerindeki harbi gücünü iyide çekme boyunca beriyen çağırışına karamazdan düzgün bozmalar devam ediyor. Kolumbiya'da yer titremesinde ölenlerin sanı 265'e yetti. Hükümet 3 günlük milli yas ilan etti. Kolumbiya düşünme günü olan 7.10'un 4 bal ulluğundaki pazıgalı yer titremesinde pida olanları hatırlamak için 3 günlük milli yas ilan etti. Ölenlerin sanı 265'e yetti. Takminen 3.494 adam yaralandı ve 496 adam direksiz yetti. Prezident Abelardo de la Espriella ehli cemiyetçilik binalarına ve diplomatik vekilhanalarda bayrakların yarısına çenini aşağı düşürülecektiğini beyan etti. Yerli vakit boyunca Duşenbe günü İrden Çoko ştatındaki San Jose del Palmar şehrinin koloyuna yerin 107 kilometre aşağına olan yer titremesi 21. asırda Kolumbiya'da olan en helakçilikli tebiyeği bettaçılıktır. Amerika'nın Birleşik Ştatlarının kaziyeti Boeing kompaniyasına 737 Max uçurunun duçar olan helakçılığını ölen adamın maskalı ağzalarına 29 milyon dolar tölümeyi hükmetti. Birleşik Ştatlarının kaziyeti Boeing 737 Max kısımlı uçurun 2019 yılla Efiyopya'da duçar olan helakçılığını aradan çıkan Birleşen Milletler Kuramasının İrlandiyalı işgarının maşgalasına 29 milyon dolar meşverini cerime tölümü hakkında hüküm çıkardı. Bu arada kaziyetin metbuğat sekretarı beyanname verdi. Boeing kampanyasına karşı kaziyet işi Birleşen Milletler Kuramasının bütün dünya azık maksatnamasının injineri Efiyopya Hava Yollarının helakçılığını ölümlerin biri olan Michael Mick Ryan'ın ayalı Naoise Kannoli Ryan tarafından kozgalıptı. Helakçilikte uçurdaki 157 yolcuyunun ehlisi pida olupti. Ve son kavarmız. Erdoğan Palestin devleti için ığrarlı görüşecektiğine vaada verdi. Abbas olsa Mekke ilalaşığına kanaatlanma bildirdi. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Palestin'in prezidenti Mahmud Abbas ile geçiren duşuğuna Türkiye'nin kararsız Palestin devletini kollayanlığını yeni bir gedek noktadı. Abbas öz gedeginde Türkiye'nin Pakistan'ın ve Saudi Arabistan'ın arasında bağlaşılan Mekke bililikteki korunmak ilalışığını ören mühüm deyip hasiyetlenirdi. Çarşınbe günü Ankara'da Palestin'in prezidenti Abbas bilen bililikteki metbuğot yığınağına çıkış eden Erdoğan, Türkiye'nin payitahtı basılıp alınan Gunnogor Yerusalim bolan ve 1967-nji ýyllaryki serhetleri esaslanýan özü ygtyýarly hemde geografik taýdan bitewi Palestin döwleti üçin ygrarly tagalla etjekdigini aýtdy.
Hormatly dinleyiciler, sizi TRT

Qadirli dinleyiciler, gepleşigimiziň nowat taqy sanyny Kremiň egilmedik erk isligi Mustafa Abdulcemil Kremowly mowzuwy barada söhbet etmekçi. Halkara gatnaşan alim doktor Cemil Doğaç İpek'in tema baradaky syýnyny dikkatiňize ýetirýäris. Ömrüň ömrü tutuş bir halkyň ulaşýar. Mustafa Abdulcemil Kremowlynyň giňden tanalýan ady bilen Mustafa Cemilowlynyň ömrü ýoly Krem tatarlarynyň soňky 80 ýyllaky hasratynyň, göreşiniň we gaýdusyzlygynyň aýdyň beýanydyr. Ada agzamazdan ne 1944-nji ýyldaky sürgüniň paçygasyny, ne watana dolanmak ugruna alınıp barlan görüşün beyik destanını ne de hazır kuvakta basıp alış hastanakı kremde devam edilen barlık ugrunakı görüşü gurrun vermek mümkün. Mustafa Cemil oğlu 1943 yılın 13. noyavrına kremin sudak sevetindeki Ayseret ovasında dünyaya inni. Ol bari yoga 6 aylık bebekke 1944-nji ýylyň 18-nji maýyna geçilen gije Stalinin buyrugy bilen ähli Krem tatarlary bilen birlikde mal daşalyan wagonlara mündürilip Özbegistana sürgün edildi. Şol gije watanynyň zor bilen aýrylan takminen 200 000 adamyň tas ýarysy ýolda hemde sürgünin ilkinji ýyllaryna aşlıktan keseldin ve ağır durmuş şertleri sebeple aradan çıktı. Cemil oğlu şol ağır betbağçılığın içinde uloldu. Emma sürgün onun erkini sindirmadı. Eysem ol bütün ömrünü bağışlayacak yolunu taptı. Vatanı kırıma dolunmak ve öz halkının hukuklarını dünyaya car etmek. Cemil oğlu yaşlık yıllarına Krem Tatarlarının milli hareketini koşuluyar. Şeylilikte ol, gıysu vaktin içinde Sovet rejiminin izarlamalarına size var oluyar. Sürgün hakikatini açık aydın beyan edenliği, öz halkının tarihini öğrenenliği ve milletinin hukuklarını koranlığı için üniversiteden çıkarlıyar. Bir neçe gedek tutsağı diliyar. Ol ömürnün cemi 15 ýyl ogulyny Sowet tutsakhanalaryna ve zähmet lagerlerine geçirdi. Cemil oğlunun adını bütün dünya tanıdan vaka bolsa 1975-nji ýylda başlan ve 303 gün dowam eden açlyk ýylan etmegi bolýar. Doğru bilen iýmitlendirilip diri saklanan bu görüş adamzat tarihinde en uzak açlyk etmelerinin biri hükmüne belli galandy. Bu vaka Nobel bayrağının eyesi alim Andrei Sakharovun başta durmağını, dünya cemiyetçiliğinin ünsünü Krem Tatarlarının milli meselesine çekti. Cemil oğlunun görüşünü en esası ayrı tenlikların biri, en ağır doğrulukları sezevar olanı da hiç haçan doğruluğu yüz tutmazlığıdır. Ol öz halkını hemişe kanuni esaslarda paraxatçılıklı emma, Berg ygtyýarly görüş alyp barmagy ündedi. Hut şu ýörelgeli garaýşy bilen Krem Tatarlarynyň milli hereketini dünýäniň hormat goýan hukuk görüşleriniň birine urdy. Sowet Soýuzy daragap başlandy. 1989-njy ýylda Cemil ogly öz watany Kremi dolanýar. Ol ýüz müňlerçe watandaşynyň ata watany dolanmagyna ýol başçylyk edýär. 1991-nji ýylda geçirilen 2-nji gurultaýda Krem Tatarlarynyň Milli Meclisiniň başlyklygyna saýlanýar we bu wezipetini 2013-nji ýyla çenli üstünlükle alyp barýar. Onuň ýol başçylygynda Krem Tatarlary sürgününiň külünden taýýarlanyp gaýtadan galkandy. Täze owalar guruldy, mekdepler açyldy, ene dilindäki bilim ýoly goýuldy we milli medeniýet gaýtadan ösürildi. 1998-nji ýyldan beri Ukrainanyň parlamentiniň deputaty bolup

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugün kazanını geçirip oturuyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17.730 kHz yığılıklardan gayz kotolukundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı Türksat 3 adan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş sağ bolun.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'dan sonra Ankara. Bugün Pençembi, miladi 2026 yıl Ağustos ayının 13.sü, 1405. Kuyuş yıl Asad ayının 22.sü. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan belirletken Özbek dilinde geçiştirişlerimizin Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ila 7 yarım arası da, Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8 yarım ila 9 arası da, Grinch vakti bilen ise saat 4 ila 4 yarım arası da kısa tolkun 25 metr, 11765 kilometr sarkalık yaşınız mümkün. Bugün geçiştirişlerimiz, yangilikler, makala kundaligi lavhası, vaqtimiz qolganda musiqiy dastur bilan yarım soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumi.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه رادیو دا.
14: خصومه ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
15: Eterşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Peki Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
12: Jeder Radio Amuriyet Türkiye.
4: İni adalah Radio Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este es Radio Voz de Türkiye.
8: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
0: Zboru wa glas otna Türkiye.
9: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
17: It Türkiye Hangya Radio ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

beş karış, dört duvar, üç kağıt, iki yüz tek yürek. Olmamaya yeminli hepimizin eseri bu dünya. Kesene bereket, ben doydum yalana. Bu kadar insan hani tek bir tür, oturup tek bir gün susmuş mu birlikte? Bir kerecik izlemiş mi güneşin doğuşunu, batışını? Bir suyun akışını bile almış ezbere. Beş karış, dört duvar, üç kağıt, iki yüz tek yürek. Olmamaya yeminli hepimizin eseri bu dünya. Kesene bereket, ben doydum yalana. Bu kadar insan hani tek bir tür, oturup tek bir gün susmuş mu birlikte?

Gün çoktandır divarlarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek dönünce biliyorum.

0: Türkiye Avazı dolkunlarında sıngı haberler tanımlısız.
1: Nigeriyanın Plata ştatında şahtı jimirli nəticəsində 9 kişi halak buldu. Yaralanışlarının da kubluğu bildirildi. Tübək hükümeti qorxınışsızlık meseleleri orqasında jirlikteki barlıq tau qozu işlerini tuqtattı. Nigeriyada qanunsuz şahtı işçilikleri devam etdi. Bu eline tira mühitkə ziyan sala həm şahtı jimirlileri orqasında ölüm işraqlarına getirir. Misir başkası Kahire'deki Sevde üzerinde bulunan şartlauda 3 kişinin ömür üzüldü, 17 kişi yaralandı. Birinci katta urnaşkan Bulek hem Uyunşik kibitinde geli gazı balonu şartlauın orkasında yongan çıkan. Misir İçki İşler Ministerliğinden yosalgan bildirüge korağanda şartlau Arabella Plaza Sevde üzerinde bulunan uaqiğadan son çıkan yonganını grajınlarını soqlau türkümleri sündürgen uaqiğa bilen beyli tikşiru devam ete. Akışının İran'a karşı soğuşu arkasında yağılıq beyelerinin yuvarı buluğu hem dizel maşınalarına alternatif izlevini tizletti bilen Kıtay'nın Aziya bazarlarına elektr yük maşınaları eksportunda zor usiş küzetildi. Soğuş başlangandan sonra 4 ay içinde ağır elektr yük maşınaları eksportı 2 tapkırdan da kubrek artkan hem 16823 maşınağa jitken. İqtisadı yakın kün çoğuştan neft getirüge nıq beyli bulan kün ya hem kün ya kün çoğuş Aziya'da elektr maşınalarga sırau ayrışa keskin arttı. Fransiyanın künçüğüşündeki Bourgoin-Jolly şehirinde koleksiyon atkırıtkılar satışı kibitke hücum vaqtında yakınşa 80 min evrolık Pokemon atkırıtkılar orlanğan. Kibit müdürü jurnalistler bilen engemesinde oqiğanın ertengi saat 4'ler tiresinde buluğun bildirdi. Vaqtlar haber etkenşe 4 bitlik kigen kişi tüp işikini berip kirgen yüzlegen atkırıtkı orlağan anarı signalizasiya işli başlağış maşınalarına oturup koşkanlar. Orlanğan aybirlerinin barısı da diyerlik yap Japon franşizası Pokemon bilen beyli bulan deyip haber edildi. Sonu yıllarda koleksiyonerler arasında yuvarı beyege satılışı Pokemon atkırtıkları bütün dünyada yışkına urlau obyekti bulup dura. 2024 yılının fevralinde Fransiyanın Ren şehirinde 100 min evrolık listelegen min Pokemon kartışkısını urlağan 3 kişi türmege hüküm etildi. Türkiye Medeniyet hem Turizm Ministerliği tarafından yoğuna Türkiye Mağarif Fondu yardımı bilen iştirilgan 23. Devlet Türk Sanatları Konkursu başlana. Ministerlik bildirüğüne korağanda konkurs Türk Sanatına yardım etu bu ülkede yoğuna talantlarını aşu hem rəssamlarını tradisyonu

Muhterem Tavşar, Holukkır Ömrü Sovetler Bölgesi Fenler Doktoru Cemil Duaç İpek yazmasına nigizlendirip özelleyen Türkiye Dünyanın Yıldızları Toprak Tizmemizin bugünkü çaralışında Gönül Zirekliği Terzi Baba temasına toktalıp uzabız. Türk, İslam, İrfan, Zireklik yolasında gönüllerini hikmet bilen tuturuşu hem bu milletin asılına məğne sevişi sufiler bir köp. Elisincan'da 18. hem 19. asırlarda yaşayan Tersi Baba'da bu şahıslarının en qadati bulmağınlarından birisi. Tersi Baba, can isimi bilen Mehmet Fekbi, Nakşibendi Halide Şeyhi olarak Anadolu'da üsken mühim Türk Sufi. Tögüçülük hüneri arkasında Terzi Ağa yaki Terzi Baba yani Tögüçü Ağa, Tögüçü Eti Koşamatı bilen tilge alınan bu uzun boylu derviş, kişkineden birli derviş terbiyesini olgan Balaçak'tan uq Cami Kebir bilen Kurşunlu Meşitte Cemeklerindeki engemelerde kaminleşken. 40 yaşına kirgende Halid Bağdadi'nin halifelerinden Abdullah Mekki bilen beylenişke kirip, Nakşibendi Halidi yolunun Anadolu'dağı vekillerinden birisi bulağı, sonra suluşuna kadar memleketi Doğan Yağı Erzincan'da irşad vazifasını başkırı. Terzi Baba'nın tırmışı hem mağdavi ruhi mirası İslam dininde Türk üzünçeliği formalaşkan qasırlarda üsken Anadolu irenleri dervişlerinin ortak hikayesini çakıldır. Onun hikmeti zirakliği yukarı medrese bilimin almağan bir hünarçının dəxette bay zor bilim dengizine şuma alıvını kürsete. Meselən Terzi Baba klasik fenlerine irenmese de ol Kiren bilimli akıllı kişi bula. Özünün ğrapça bilmeğun hem galim bulmağun aydı. Fakat ol hakikatinin asılın Allah birgen intuitsi hem yürek közü bilen anladı. Yazgan eserinde dini hem sufilik temaların gadi usul stil bilen yoktırdı. Terzi Baba, şın imanını Allah'ının merhameti buluğun sonu, bir sufinin hiç yalgan sili almağın bildirir, hem imanının en zor düşmanının yalgançılık buluğun aydı. Sufi yolundan barğa türevşi kişinin enlik nık imanına iye buluğunun zarurluğun aytuşu Terzi Baba, hakikat seyahatinin ağır, katlaulu, fakat Kutlu mübarek barış buluğun eskerti buza. Bir adı dünya mehameti meselesinde bir gajab kese tuğu var. Dünya suyu bilen mevle mehameti yürekte hiç birge bula almay. Ot bilen suunun bir sautta tura almağına kibik debeytip, fani bulğanga şekten tış mehametinin yürekini Allah dağılı suyundan mehrum qaldıraşağın kıska Analo gibilen anladı. Terzi Baba, halık orasında yaşayan tek üşe bulup, işlep akışa kozangan hem halıkka hizmet

5 karış 4 duvar 3 kağıt 2 yüz tek yürek olmamaya yeminli. Hepimizin eseri bu dünya. Kesene bereket.

gün çoktandır divarlarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek dönünce biliyorum.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Туарчи чишен бонко дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дзајна Радио Гајана.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
0: Edo İfonitis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye.
17: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
20: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
22: Este es Radyo Voz de Türkiye.
23: Kochira wa Türkiye no koe radyo des.
24: Zboru wa glasot na Türkiye.
25: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
26: İt Türkiye hangiye radyoya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dastörü Ankara. Bugün Cuma, Milodi 2026 yıl Ağust ayının 14.sü, 1405. Koyoş yıl Asad ayının 23.sü. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan beriletken Özbek dilindeki eşitirişlerimizin Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ilo 7 yarım orası da, Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8 yarım ilo 9 orası da, Greenwich vakti bilen ise saat 4 ilo 4 yarım orası da kısqı tolkun 25 metr 11765 kilohertz orqali tinglashingiz mümkün. Bugün eşitirişlerimiz, yangilikler, UNESCO'da Türkiye'nin izleri lavhası vaktimiz kolganda musiqi dasturi bilen yarım saat boyunca devam etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Masumi.

UNESCO'da Türkiye'nin izleri sayahatimizde bugün yolumuzda Denizli'nin Likos Vadisi'nin unumdar toprakları üstüde yükselgen Laodikia kadimki şehrine karatamız. Anadolu'nun garbini içki hudutlar ve Orta Denizi'ye bağlayadigan mühim savda yollarının katno yolu da noktasına joylaşgan bu uluğ var şehr, haybatlı binoları, rivojlangan shahar sozlik loyihalari, muhandislik yechimlari va ming yillik madaniy boyliklari bilan Turkiyaning eng diqqatga sazovor arxeologik meros hududlaridan biri sifatida ajralib turadi. Laodikia qadimgi shahri Turkiya tomonidan 2013 yil 15 aprilda UNESCO'ning dunyo merosi vaqtinchalik ro'yxatiga madaniy meros hududi sifatida qayd etildi. Bu o'rin ushbu hududning hozircha dunyo merosi asli ro'yxatiga olinmaganini, biroq o'zida saqlagan yuksak madaniy qadriyatlari bilan kelajakda dunyo merosi asosi ro'yxatiga nomzod bo'lishi uchun xalqaro saviyada katta ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi. Turkiyaning UNESCO'ga taqdim etgan nomzodlik hujjatlarida Laodikia madaniyatlar aro o'zaro ta'sirini aks ettirishi o'tmishdagi tamaddunlarga kuchli bir shohidlik guvohli berishi hamda qadimgi shahar sozlik va me'morlikning nodir namunalarini bugungi kungacha yetkazib kelganligi sababli 2-chi, 3-chi va 4-chi madaniy me'yorlar asosida baholanishi taklif qilindi. Laodikianing o'tmishi faqatgina Hellenistik va Rum davrlari bilan cheklanib qolmaydi. Arxeologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu mintaqada Kalkolitik mis-tosh davridan boshlab miloddan keyingi 7-chi asrgacha o'zliksiz yashash izlari mavjud. Hellenistik shahar miloddan oldingi 3-chi asrning o'rtalarida Salukilar podshohi 2-chi Antiochus tomonidan qurilgan va uning ayoli Laodikia oti bilan atalgan edi. Rum imperatorligi davrida esa bu shahar savdo ishlab chiqarish va madaniy hayot jihatidan Anatoliyaning eng boy markazlaridan biriga aylandi. Laodikianing diqqatga sazovor tomonlaridan biri qadimgi shahar sozlik planini katta o'lchamda saqlangan holda bugungi kungacha yetkazib kelganligidir. Bir-birovini tik burchak bilan kesib o'tuvchi asosiy va far'i ko'chalar, muntazam bino bloklari, kanalizatsion tizimlari, suv tarqatish markazlari va ommaviy joylar o'sha davrning yuqori shahar sozlik tushunchasini ochiq-oydin ko'rsatadi. Shaharning ijtimoiy hayoti, teatrolar, agoralar,

Donlar, hamamlar, sütunlu köçeler ve Anadolu'nun en büyük Rum davrudaki stadyumlarından biri bilen şekillengen idi. Su mühendislik cüryonu hem Laodikya'nın en cölüp hususiyetlerinden biri sıfatı da kabul kılınadı. Cünüpteki çeşmelerden kilometrelerce uzaklıkta keltirilgen su, Taravurt'tan lolalar, paypler, loy lolalar ve ravajlangan tarqatış tizimleri orkalı şarge yetkazıp berilir edi.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен бомбо дентај.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио гајана.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
16: Gipleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonitis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye. Gider Radio Amuriye Türkiye.
1: İni adalah Radio Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
17: Este es Radio Voz de Türkiye.
9: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
16: Zboru wa glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
5: It Türkiye Hangya Radio ya. Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yürekliyim, uyuyor musun?

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, burnunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

5 karış 4 duvar 3 kağıt 200 tek yürek olmamaya yeminli hepimizin eseri bu dünya. Kesene bereket ben doydum yalana. Bu kadar insan hani tek bir tür oturup tek bir gün susmuş mu birlikte? Bir kerecik izlemiş mi güneşin doğuşunu batışını? Bir suyun akışını bile almış ezbere. Oturup tek bir gün susmuş mu birlikte?

gün çoktandır divarlarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek dönünce biliyorum.